0: Iyiyim Aşkı, çoğum yanıtlar bu monitör. Two route to the hospital 742.
1: Five.
2: US Route 7, Allmarker 18, Massachusetts passenger 2, Tom Henry Victor 58 on a green Jeep SUV.